0: Çözdeyi. Nihay soğutma gömrü ol. Hadi bir yanıma gelin işe. Eri keri.
1: Ooo.
0: Ne bu, ne benim?